dara nekuşin. İnku dibin sedama kuştena keçu jinin me, hember wander bikevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hember derketina mijifroşiye.

Geceden karanlık sebebim, geceden mülteci kederim.

Roştiyom nahumet ge Beto din amere tariyom

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.
3: No, Wenge Schmau.

0: eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: yeniden iletimdir.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.
2: Heyecano, gondino, bajarino, dane sebe pişte xaweye li ser taşte, nav arabe, çe li ser kar bi çenava bostan, li bajir bi anji gundan, dem dema nejiya sebeheye. Beng radio etke mevane, mevane bernameya Slav u Gulav, ku dengo rengi civakiye. Bi kelecan bi daqazo heviyen ve, bi enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, bi bernameya Slav u Gulav, derbas bikin.

İce godarin ince hejmar zangara gala girin gel. Sırpınsa da CO2. Ben insan. Çarsa da haçtı ne? Hafta uçar, biz de uçar. İşte biz de çar saate vekiliye. Dubar etkem sırpınsa da CO2. Çarsa da haçtı ne? Hafta uçar, biz de uçar. Biz de çar saate vekiliye. Veng radyo unkarım peyemi xa. Nerin gotin felsefe şiret rakhne mekhne hem açı tışhabi hamiye komken bikene tabi her bücmere bişinem ve hizmet dana. Şu berbe godar ineceğim için sıran kemi bir kölecun godar kemi ve gelen kerem kazi reisi godar.

şey de hani ben... Kokek inun nali az vakıfım. Nezer çavrı keri hazal hazal az. Koçanım pemz meratiye şandan insan ya roş baş keko roş baş fifi. Vallahi min gala ki beriye vakiri. Deh roş beri min jelihe gönde zilan. Jibere peyam dışan iro. Zilan. Zilan anku zilan. Yek jivane. Jibere peyam dışan iro ji. Ji agriye dışinim. Sıveji ezi herim. Rize'ye pemi bişinim. Vallahi min per beriye gönde hakiriye. Tu her tem bişinim. Hadi ve deniz derbazi cidden şu boy mesela çoğu urmiyet sesi daha başına. Bir saat mi saat de çoğu doğuk ya başına. Çoğu bir hali kamışlığı mesela başına. Velhasıl tehdi şikileri pembeş mene başına. Mecburiyet ekir bu. Seslerim ben. Serçav hemen. Slava gülav duna baku bostanın gülistanı şu. Tere.

Godan je pemek jmer hatiye şandın nüvisendiye roj baş ez Mehmet Şah Tekiner ez sevalin fara e kadar birinde silavin fayı germ dişinim vay seslerim ser çavim min emji silavi kardeşiniz bu biraz Mehmet Şah Tekiner ruh hamu hevalin vay seslerim ser çavim min godan je emji sıranki godarken pişeviş xar reklama pişe reklama kelecan ekden em vet gelen kerem ken godar uken godar neyce

İcam diçen strane gödar diken dikemen dike dikemen dikemen an dikemen denge dike şafaqe azradım jexave.

Godan Injet ise Slav. Slav. Hem adiye şandın. Nevisen diye ki Slav Golav Keko Fifi Jibajari Kızıl Tepe. Kızıl Tepe çiye. Ruji dehcele ecim koser koser koser tetsen insan diye Kızıl Tepe. İce var ne taka Godan Injet. Tam sana ki mi kırık jukhara neylendi bebeceğim koser koser. Çak Kızıl Tepe o ya. Kurdi. Gel ki. Hoşça. Ben maddi şandın insan diye malbata müziki şanssız kim? Ne yapayım sana şanssız kim? Yani ilk şansı he lehak ya yani zam çiye. Ece seçe video jimere şandın ha videoyu hoşan. Evet. Dese ek de ver he bana ta bu ha. Hem sıra hoş. Bu malbata ve kim şansı. Seslere misin? Çabım. Ece Godanca beri ben jimere peymek şandiyen insan diye rojbay silahı gulav sırani her hareket darin zazaki min hatan ha hamu godar kene ha ha mehane kir ama çe hannobi hannobi ya zani dev şibi video ver video evet zana şandiyen şahat fifi dev şibi video ver nada Ece nevisan diye ku rojbay silahı gulav sırani hareket darin zazaki hatan hamu godna ha ha mehane kir هنا حميان من نشان اللي نها ين د ناي بيرامن من من من شبكم يعني شيك فاني وسان دي ستانا جمره شان دي بيز جوي سران جلا جلا كاسك مي بيت كم كون جي حز بكن روج باش كيكو فيفي او داي كامل اد دلال او هفالين وين شيرين بريفان جمره بام شان دي ستانا جمره خان دي ام هرن غهدار بكن ام بعد جرن شيه

İşte gördüğün hece am stran ku ali havalar hoşuna kastı bu diğer ikiler bu dayıka hafifkat o hamu havalen. Oui, oui, yani am biçim stranı gördüğün am vet yani. Kerem ken gördüğün ken gördüğün hece.

devre Tayber Deşo ha Kela mıvat se Çı xırabiye mi gına şumari Ya hayo ez veş bia Mişuma ber ve ver o ardına ver Ber ve ver o ardına ver Uzur mizi Rüye murad dirşi Oma biz onu ekahe komi behar kvarindi Komi okyanusti La zirşuma sebin Zirşuma merdim kişi Zirşuma kiyon şonra Pizron şuma uvelat şiyonra Uvelat neven yonra Zirşuma

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
2: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Tezgah marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'te Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun ki de u künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tama de ve gazanın. Jibo amedi.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو
1: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Görüşmenin yapıldığına dair bilgiyi İmralı heyeti teyit ederken görüşmede gündemdeki konuların ele alındığı belirtildi. Çerçeve yasanın 100 yıllık Kürt meselesinin varlığını ve gerçekliğini görecek ağırlıkta olması gerektiğini belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanmasının süreç bakımından önemli olduğunu söyledi. Aram Yayın Evi sahibi Hakkı Botan ve yayın evi çalışanı Delil Zenger Alp'in yargılandığı kitap davasının soruşturmasında savcı örgüte yardım ve yataklık iddiasından hapis cezası talep etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Tiyatro, sinema ve film oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Üzümcü'nün nerede ve niçin gözaltına alındığına dair bilgi edinilemedi. Gazeteci Öznür Değer hakkında işkenceyle gözaltına alınmasına ve ailesine psikolojik şiddet uygulanmasına tepki gösterdiği için açılan dava 15 Aralık'a ertelendi. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasından yargılanan gazeteci Berivan Kutlu'nun davasında mütalasını sunan iddia makamı cezalandırma talep etti. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine AFP'de çalışan TGS üyesi gazetecilerin başlattığı açlık grevi 11. gününde devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını açıkladı. Açıklamaya göre ligin ilk haftası 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ahmetspor ilk maçını 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Erzurumspor ile oynayacak. Hakkari Çukurca'ya bağlı Deştan köyünde yaşayan Reşit Kaya isimli yurttaşın cansız bedeni zap suyunda bulundu. Cilo Dağı'na birlikte tırmandığı ekiple irtibatı koparan emekli asker Yüksel Işık için arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Kayım tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi 352. gününde sürüyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 46 kişi yaralandı. Mersin Kadın Platformu 7-8 Temmuz'da yapılan NATO zirvesine karşı halk evlerinin yaptığı eylemde tutuklanan Elmas Kara için yaptığı açıklamada kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi susturulamaz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere Kiev'de olduğu saatlerde Rusya, Ukrayna'nın başkentini balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası yarı finali Arjantin ile İngiltere arasında Atlanta'da oynanan maç ile son buldu. İngiltere karşısında geriye düşen Arjantin, Messi'nin 2 asistlik katkısı ile maçı kazandı ve finale yükseldi. ABD-İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatının sona erdiğinin açıklanmasının ardından savaş kızıştı. ABD-İran'da birçok noktayı vururken Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmak isteyen bir İran gemisini de batırdı. İran ise Körfez ülkelerini bombaladı. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur son ABD saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD, Suudi Arabistan ve Küveyt'e olası askeri teçhizat ve silah satışına onay verdi. Şengal soykırımı ve demokratik entegrasyon konferansı yapılan son panelle son buldu. Konferansın sonuç bildirisinin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Fransa parlamentosu belirli koşullardaki ağır hastalara yardımlı ölüm hakkı tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.05, Euro 54.07, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor.

0: Havalı ayçiçek yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş. İçim süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş. Sofya kağıt havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
5: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Radio Veng.
1: Goşiya rezayı ev hiva fezayı gotuna peyaye berdili xortayı ere valla valla.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüştü. Görüşmenin yapıldığına dair bilgiyi İmralı heyeti teyit ederken görüşmede gündemdeki konuların ele alındığı belirtildi. Çerçeve yasanın 100 yıllık Kürt meselesinin varlığını ve gerçekliğini görecek ağırlıkta olması gerektiğini belirten Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Eş Genel Başkanı Serhat Çakmak, Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanmasının süreç bakımından önemli olduğunu söyledi. Aram Yayın Evi sahibi Hakkı Botan ve yayın evi çalışanı Delil Zenger Alp'in yargılandığı kitap davasının soruşturmasında savcı örgüte yardım ve yataklık iddiasından hapis cezası talep etti. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı. Tiyatro, sinema ve film oyuncusu Levent Üzümcü gözaltına alındı. Üzümcü'nün nerede ve niçin gözaltına alındığına dair bilgi edinilemedi. Gazeteci Öznür Değer hakkında işkenceyle gözaltına alınmasına ve ailesine psikolojik şiddet uygulanmasına tepki gösterdiği için açılan dava 15 Aralık'a ertelendi. Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle örgüt propagandası yapmak iddiasından yargılanan gazeteci Berivan Kutlu'nun davasında mütalasını sunan iddia makamı cezalandırma talep etti. Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine AFP'de çalışan TGS üyesi gazetecilerin başlattığı açlık grevi 11. gününde devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programını açıkladı. Açıklamaya göre ligin ilk haftası 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray-Çorum FK maçıyla başlayacak. Süper Lig'in yeni ekiplerinden Ahmetspor ilk maçını 16 Ağustos Pazar günü saat 21.30'da Erzurumspor ile oynayacak. Hakkari Çukurca'ya bağlı Deştan köyünde yaşayan Reşit Kaya isimli yurttaşın cansız bedeni zap suyunda bulundu. Cilo Dağı'na birlikte tırmandığı ekiple irtibatı koparan emekli asker Yüksel Işık için arama çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Kayım tarafından yönetilen Van Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan işçilerin eylemi 352. gününde sürüyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 46 kişi yaralandı. Mersin Kadın Platformu 7-8 Temmuz'da yapılan NATO zirvesine karşı halk evlerinin yaptığı eylemde tutuklanan Elmas Kara için yaptığı açıklamada kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi susturulamaz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere Kiev'de olduğu saatlerde Rusya, Ukrayna'nın başkentini balistik füzelerle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası yarı finali Arjantin ile İngiltere arasında Atlanta'da oynanan maç ile son buldu. İngiltere karşısında geriye düşen Arjantin, Messi'nin 2 asistlik katkısı ile maçı kazandı ve finale yükseldi. ABD-İran arasında imzalanan İslamabad mutabakatının sona erdiğinin açıklanmasının ardından savaş kızıştı. ABD, İran'da birçok noktayı vururken Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kırmak isteyen bir İran gemisini de batırdı. İran ise Körfez ülkelerini bombaladı. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur son ABD saldırılarında 35 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD, Suudi Arabistan ve Küveyt'e olası askeri teçhizat ve silah satışına onay verdi.
Şengal soykırımı ve demokratik entegrasyon konferansı yapılan son panelle son buldu. Konferansın sonuç bildirisinin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Fransa parlamentosu belirli koşullardaki ağır hastalara yardımlı ölüm hakkı tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 40 derece, Elazığ 35 derece, Mardin 37 derece, Van 29 derece, Urfa 40 derece, Muş 33 derece, Şırnak 37 derece, Batman 40 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 30 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.05, Euro 54.07, gram altın 6093 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Li bajarê dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaq başı li benda we ye. Li can û ciger ocaq başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaq başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Honda HR-V e-HEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza, Kardelen'de. Temmuz 2026, tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilomu 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.
5: No, Veng, Venge Shmo.

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
3: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye... Şimdi iyi finans var.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
4: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre PET 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için...
5: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Wing.

0: programı Zuan Ucu'ya test bekeno.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Demişim abi khir goşterman hecayi ez Deniz Gunduz mayona programı Zuan Ucu'ya de reyna piyarime. Programı Zuan Ucu'ya bepişte dayışı müdüriyeti pavutişi u haber berdişi Zuan şarederiye Ahmedi Şaristan'ı pili eno peşkeşkerdeni. Meyman mani evroyi nu hefteyi nüştoğu mamustayı zazaki Brez Süleyman Yılmaz'u. Ma euro kek Süleyman reydi perverdeyi zazaki u problemanı zazaki seru sohbet bir kerime kek tu khirami
2: khirim yanda bir çıman ser
0: kek o khil vaht ezana tubuhu be zazaki ala kadar bena dersan dani seni şunu mavaji khebat işime nukaçı oyturu çağısı diyorum.
2: Nunca rastajei beserano ma zazaki sorum ma vendeni ma kurslani. Yani o tezere anladı, nafşeye andı. Rastajei ma anka gerek rastay hu vaj.
0: Bele.
2: Yani hava ku ma vazani ava zerba ma yo perverde için nam.
0: Bele.
2: Anka veriz ma kurslayke beki desan zaran ma treni şahi mavraşt fakat dıma yani zaf amel neydi kure tabi ma bandi kafırına çünkü biz zuani may kurs akardış kure ma zani o bu paran
0: böyle
2: tabi en uz raşt ne bandi ma aizman kurdi der akar tabi beni bani kurdi derdi dıma med derdi. Yani xabatı dest bir kert. Tabi mavacı rarayzi yani mavacı sazi mame gürtüş. Mesela medderame gürtüş. Epey bir medderiz epey sazi dıbistan ame gürtüş. Yani televizyonu yok kadar haz bir epey zaman. Dımaz medder abi enkazi tabi xabat devam kenem. Fakat raşta jeyb şar ma yani mavaj her vakt von zuan ma şeref ma zuan ma esbiş ma fakat pratikte ben oku yani hissiyat bu fakat pratikte huni navnan yani be, mesela mavaştini ki bir sayan merdim müracaatı kursan bir ki fakat ne keni mesela maunini sosyal medyazi maunini mesela ez bu kız kursdana sobnan bazı dani ez takip kena raştaca sabah mavaji en havayı uçidu baş niyo yani sabah ma kurdan enka zuan ma mavaj tapamın bir taybeti kırmaşki mesela mavaji gore rapori UNESCO'yı Zazaki ver vin bir iştum. En uzun rundu kek mavaji bavkal bavkalan mari mendu sen miras mari mendu.
0: Böyle.
2: Nara yo kültürü yo parçayı kültürüne dünyazi hude havinen. Yani vin bir işin zuanı vin bir işi hem yo zuanı hem yo nasname hem zi mavaji yo parçayı kültürüne dünyazi vin ben.
0: Böyle rast.
2: Ara mavazani ki herkes ene noktada veri Mario işari lazım. Yani zuan çu çiri zuan meymu. Yani mehme zuanı gerek herkes kabul bu ki yani gerek ki ene noktada mavazi herkes işyar bu. Rast. Yani çünkü zuan ki pey fikrini haskeni hiskeni hemen kar gureyi peykeni yani mavazi ama mavacı tarihi kurdan, örf adeti kurdan, kültürü kurdan, mavacı hemme kudu havinen yani. Zuanu merdim ciredereni beni, zuanu yu millet ciredereni beni. Yani bir zuan merdim zine ben, bir zuan mavacı yu netev zine ben.
0: Böyle. Yani te ez ji hani zey zey şima fikriye na yo te sebep xwestê mesela ne zano hani veri mavajını vakti vakti verdiğin seranı da hazır desidi kane bini revşe politik bini bir revşe siyasi hani mavat birinci çözüm süreci iyi vaktandı herhalde millet hene alakam mısın yani üniversite bir ya üniversitede 5 bir ya televizyon bir ya hinek mavaj mı tajji mi TRT şeş bir ya o yo ters bir o şiki hani hatta o ikra hatta politik rakı hatta siyasi rakı yo aver şeş bir mayunen ki kat ne bu meuna mavaj mı müşahede kerdi yani ona mı diyor yani mavinen ki hani milletin azaf alaka musnenu hina mavaj enu kursan vazanu yaj geden hu erşavanu le revşa politik bi xrabın millet xo apedan canu yani nu yani ma kuçen deji eşken bivini mesela ka bini revşi normalize bu mavaji hatta siyasi hatta ökra millet tövdena kuçen de falan despikenu kurdi kalkenu kurmacı bu zazaki bu eşnevani le mavaji mi hatta ökra bini xrabın mı millet yo bini kalini kenu yani tersen xo apedan canu şima xil vaktu ne karmiyan deri o şima pirosken raşta şima xil vaktu xo verdane çim enstitüya kurdi bi metter bu kurdi dere despeker duguna şima hatan nika oykeni ve xo verdane sebazuan yo mücadele şima estu tu eger una bini tever vaktu verira mavajme hatta euro seni yo averşi yaşasın.
2: Eka mutlaka yo averşi yaşasın. Mavajı hatta nüştuğan ra mesela nüştuğ vişi bi mavajı Pürtöki e-kırmaşki vişi bi mavajı KP'li mesela vişi bi berin ava imkan çınlı be yani en husus da yani mavaji zazaki tike over şu. Fakat yine çiz astu mavaji

0: vindenî raştî bi zerweşî ser vindenî. Yani bi zer ya xo, çünkü en xusus da kenişni vajî ki zuan serunişni vindirî en vaxtı da. Çünkü veraman zuan helenu o manişni yani tamaşa biki. En xusus fakat şar maz yani noktada yani ma inan rafaveni mesela katne bu pırtıkan buhani kuvaran buhani mesela mavaji pey gendistana bes new mesela zazaki bünüsi buhani mavaji portugizesi piyasada portugizavi kişinin pırtık begeri buhani mesela azına rınzana yoğun bazma kurmanj be mesela ama kurs değil mi? Ma, online serma kursda ama musa gerek vazini zazaki bonder va o gerek bünüsa. Yani en bazma yoğun sermeyen dizi bonder be enka nüsenu zazaki nüsenu hatta irçiyar cayandır nüsenu mavaji zazaki nefsi nüsenu habondır nüsenu şevçiladır nüsenu yok kitab zindüştü zazaki yani ma
1: tu ultramanı
0: eşine namaz bir de uta
1: kitabcı ma herhalde ma ve tu namıcı vaj mı
0: Mehmet Kuritan ma rahat rahat şini az o tara en baz ma piros kana demek ki yomuyordum vaj zazaki bondar ben bondar ben kurmanj ben zazaki ben yani fark ne kanım
1: Rastacı Mehmet Kurdi yani 1309 Zazaki Kurmancı da desbeker Musa.
0: Yani
1: Koran o oyku. Mavacım kare heskerdiş yu. Le tabi zuan teyna be heskerdiş. Yani ne ben o hani çen mavacım belki çen merdim ona zeru vazi be mavacım heskerdiş. Hani sabah zuanı mücadele bir kere ama yani milletti sabah zuan mavaj mı bu cuyu haber şuru burası yo merhale bu zuanı roji yani rojani bu zuanı pazarı teşerti lazım mesela mavaj mı geri o zuan mavaj mı hani yo prestiji hubu bu geri beyi zuanı tu beşki mavaj mı perkezenç bir kere esas mesela naya yani sebeki çikurmacı bu çizazaki ferniken onu zuanıma hani hem mavacımı sazgihani resmiyan ra mavacı sazgihani devletlere resmiyan ra falan mavacı amu teber kerdiş yani uca ne şukul yani perverde çinu zobinajı milleti maji hani mesela millet ma belki reyna kaliken hani şarı normal mavacımı kuçayandı eze işte var yani maşir devam falan mavikeni li öyle kesik mavacımı aslı kodi o iki ma tayin kene mavaj mı hani siyaseti ma tayin kene siyaseti mavaj mı kurdan tayin kene o ikene zafi ezvine ne kıyım miyani inandı mesela neno kalkerdi şahatı miyani inandı prestiji huzar kötü yani hani yok mavaj mı nakoki akı bu nasiyasta hem mavaj mı yok kesim mavaj mı parti be sazgeh beyni kesik işte partiyan da xebitiyeni sazgehan da xebitiyeni ne herçend mavaj mı seba herkanı kurdan seba mavaj mı ama yok o kurdan huver bedir mücadele bir kere yoz siyaset bir yer uvertici ama çehif ki mavineni zuan inan tırkiyo ama mesela eşyar belki unanıyor eşyar hani eşyar unanıyor maşon devan ama eşnevani maşonu kuçayan pazardı falan mazazaki kurmacı mı eşnevan ama mesela yo sazgeh maşörü yo parti maşörü mekat ne eşnevani yani tiyadi yo nakyo kiyasta enoji prestiji zuani zafkenu kem yani zaf dan vara nu derhek yo o iki tuyas toke yo fikri tu
0: enka raştaje es teori tu bana yani enka zuani ma yani çi kurmancı ben çi mavacı zazaki ben çi lehçebini ben yani mavacı zuani yu milletu tabi mavacı tay baktu nakal keni tay problem ma isti mesela ma mavacı yu dersimiz yu piranış vaktu yeni tiyat yu binan afam ne keni yani lazım o

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
4: Le bajare diroki le amede. Unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve khasanin jibo amede.
0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
5: Honda HR-V EHEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza Kardelen'de. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Radyo Veng.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Ravest Araştırma İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung tarafından hazırlanan Mutlak Butlan ve Yeni Parti Algılar, Kanaatler, Tutumlar araştırmasına göre katılımcıların %45.5'i mahkemenin Mutlak Butlan kararını CHP'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Kararı hukuken doğru bulanların oranı ise %22.4'te kalıyor. CHP seçmenlerinin %72'si, DEM Parti seçmenlerinin %52'si, İYİ Parti seçmenlerinin ise %66'sı kararı CHP'nin iç işlerine müdahale olarak görüyor. AK Parti seçmeninin %28'i ile MHP seçmeninin %48'i de aynı görüşü paylaşıyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adli tıp raporuna itiraz ediliyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut hazırlanan raporda hayati bir eksiklik olduğunu belirterek gerekirse mezarın açılması talebinde bulunacaklarını açıkladı. Tutuklanan Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan bugün sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi. İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler dönemine ilişkin rüşvet ve irtikap suçlarından ikinci dalga gerçekleştirildi. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İç Anadolu bölgesindeki cezaevlerinde yaşanan ihlallere dair raporunu paylaştı. Raporda tahliyelerin keyfi engellenmesi ve sağlık hakkı gibi birçok ihlale işaret edilirken 15 maddelik talep açıklandı. ETA muhabiri Müslüm Koyun'un örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye kararı çıktı. Merve Nur yararlığı katleden Bülent Arpacı'nın avukatı müvekkilinin hasta olduğunu ve yaşam hakkının gözetilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı ölen kadının yaşam hakkı yok muydu diye sordu. Yılın ilk 6 ayında merkezi yönetim bütçesi 942 milyar 835 milyon lira açık verdi. Vergi gelirlerinde büyük artış yaşanırken faiz giderleri %31.7 artışla 1 trilyon 467 milyar 249 milyon liraya ulaştı. 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan 3 barajın kapakları da kapatıldı. Antalya'da 10 yıl önce Samiye Karabıyık'ı katleden Mürteza Karaca'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fransa'da yaşanan sıcak hava dalgasının ardından kuraklık içme suyu kaynaklarını kritik seviyeye indirdi. 100 bin kişinin tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğu açıklandı. Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Mısır'da çevrimiçi platform Discord'ta faaliyet gösteren Gen Z adlı muhalif grupla bağlantılı oldukları iddiasıyla yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı. Yeni Zelanda'nın Te Anau bölgesi açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmazken yerel makamlar ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Suriye makamlarının Irak sınır yakınlarında aralarında insansız hava araçları ve uzun menzilli füzelerinde bulunduğu büyük bir gelişmiş silah sevkiyatını engellediğini duyurdu. Bakanlık, ilk işaretlerin mühimmatın Lübnan'daki İran destekli Hizbullah hareketine gönderilmek istendiğini gösterdiğini ekledi.
Irak Adalet Bakanlığı ülke genelinde cezaevlerinde yaklaşık 61 bin mahkumun bulunduğunu, şimdiye kadar ise 12.700'den fazla mahkumun genel af yasası kapsamında serbest bırakıldığını açıkladı. Erbil'deki bir mahkeme çok eşliliğe izin veren Kur'an ayetlerine hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılmış tanınmış bir kadın hakları aktivistini kefaretle serbest bıraktı. Aktivist suçlamaları reddederek iftira suçlamasıyla karşı dava açtı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, banvit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Wing Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wing.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Raoest Araştırma, İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü ve Friedrich Ebert Stiftung tarafından hazırlanan Mutlak Butlan ve Yeni Parti Algılar, Kanaatler, Tutumlar araştırmasına göre katılımcıların %45.5'i mahkemenin Mutlak Butlan kararını CHP'nin iç işlerine müdahale olarak değerlendiriyor. Kararı hukuken doğru bulanların oranı ise %22.4'te kalıyor. CHP seçmenlerinin %72'si, DEM Parti seçmenlerinin %52'si, İyi Parti seçmenlerinin ise %66'sı kararı CHP'nin iç işlerine müdahale olarak görüyor. AK Parti seçmeninin %28'i ile MHP seçmeninin %48'i de aynı görüşü paylaşıyor. Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabeyş'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada adli tıp raporuna itiraz ediliyor. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut hazırlanan raporda hayati bir eksiklik olduğunu belirterek gerekirse mezarın açılması talebinde bulunacaklarını açıkladı. Tutuklanan Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan bugün sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi. İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler dönemine ilişkin rüşvet ve irtikap suçlarından ikinci dalga gerçekleştirildi. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken 6 kişi gözaltına alındı, 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği İç Anadolu bölgesindeki cezaevlerinde yaşanan ihlallere dair raporunu paylaştı. Raporda tahliyelerin keyfi engellenmesi ve sağlık hakkı gibi birçok ihlale işaret edilirken 15 maddelik talep açıklandı. ETA muhabiri Müslüm Koyun'un örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşmasında tahliye kararı çıktı. Merve Nur yararlığı katleden Bülent Arpacı'nın avukatı müvekkilinin hasta olduğunu ve yaşam hakkının gözetilmesi gerektiğini belirtmesi üzerine mahkeme başkanı ölen kadının yaşam hakkı yok muydu diye sordu. Yılın ilk 6 ayında merkezi yönetim bütçesi 942 milyar 835 milyon lira açık verdi. Vergi gelirlerinde büyük artış yaşanırken faiz giderleri %31.7 artışla 1 trilyon 467 milyar 249 milyon liraya ulaştı. 10 Temmuz'da Murat Nehri'ne düşen 10 yaşındaki Berat Karakaya'yı arama çalışmaları devam ediyor. Bölgede bulunan 3 barajın kapakları da kapatıldı. Antalya'da 10 yıl önce Samiye Karabıyık'ı katleden Mürteza Karaca'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Fransa'da yaşanan sıcak hava dalgasının ardından kuraklık içme suyu kaynaklarını kritik seviyeye indirdi. 100 bin kişinin tankerlerle taşınan suya bağımlı olduğu açıklandı. Cezayir'de bir yetimhanede çıkan yangında çoğu çocuk 11 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi ise yaralandı. Mısır'da çevrimiçi platform Discord'da faaliyet gösteren Gen Z adlı muhalif grupla bağlantılı oldukları iddiasıyla yaklaşık 60 kişi gözaltına alındı. Yeni Zelanda'nın Te Anau bölgesi açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmazken yerel makamlar ise depremin büyüklüğünü 6.3 olarak açıkladı. Suriye İçişleri Bakanlığı, Suriye makamlarının Irak sınır yakınlarında aralarında insansız hava araçları ve uzun menzilli füzelerinde bulunduğu büyük bir gelişmiş silah sevkiyatını engellediğini duyurdu. Bakanlık, ilk işaretlerin mühimmatın Lübnan'daki İran destekli Hizbullah hareketine gönderilmek istendiğini gösterdiğini ekledi.
Irak Adalet Bakanlığı ülke genelinde cezaevlerinde yaklaşık 61 bin mahkumun bulunduğunu, şimdiye kadar ise 12.700'den fazla mahkumun genel af yasası kapsamında serbest bırakıldığını açıkladı. Erbil'deki bir mahkeme çok eşliliğe izin veren Kur'an ayetlerine hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında tutuklama kararı çıkarılmış tanınmış bir kadın hakları aktivistini kefaretle serbest bıraktı. Aktivist suçlamaları reddederek iftira suçlamasıyla karşı dava açtı. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Abalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu Altılı 59 lira 95 kuruş.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
5: Honda HR-V EHEV, ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade, %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar Yudum Ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses Pirinç Lüks Baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Honda HR-V EHEV ticari müşterilere özel 500 bin liraya 6 ay vade %0,79 faizli kredi fırsatıyla Honda Plaza kardelendi. Temmuz 2026 tavsiye edilen satış fiyatı üzerinden Advance versiyonunda geçerlidir.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving. Radyo Ving.

Radio Wave.

0: Reklamlar. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar dana kıyma kilogramı 699 lira 90 kuruş. Banvit tavuk kilogramı 82 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 299 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 99 lira 90 kuruş. Karpuz kilogramı 14 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
6: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
7: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
5: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında yerli örgü peynir kilogram 299 lira 95 kuruş, karpuz kilogram 14 lira 95 kuruş, dana kıyma kilogram 699 lira 95 kuruş, bandit piliç kilogram 82 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Dizemedim min vesere desta min Diskeftin çavin xoda min bine xumine Gülüyen xoabı kestetar

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Temmuz'a kadar yudum ayçiçek 4 litre pet 369 lira 90 kuruş. Prenses pirinç lüks baldo 5 kilogram 349 lira 90 kuruş. Demko veya Burcu domates salçası 4300 gram teneke 279 lira 90 kuruş. Ferosmatik 10 kilogram çeşitleri 289 lira 90 kuruş. Pantene veya Head & Shoulders şampuan çeşitleri 99 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat.

0: sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Tezgel.com'da 10-16 Temmuz tarihleri arasında Avalı Ayçiçek Yağı 4 litre 359 lira 95 kuruş, İçim Süt 1 litre yarım yağlı 39 lira 95 kuruş, Ariel Matik 7 kilogram 339 lira 95 kuruş, Sofya Kağıt Havlu altılı 59 lira 95 kuruş.
0: Reklamları dinlediniz.

havindaran nekuşin. İnku dibin sedama kuştina keçu jinin me, ember wander kevin. Namus azadiye, namus xwedî derketina mirovahiye, namus hember derketina mijifroşiye.

Geceden karanlık sebebim, geceden mülteci kendim.

Roştiyom na humedige Beto dinamere tariyom